0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben senin.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

De çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah, bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün başkanlığında gerçekleştirilen 2026 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Rektör Keleş, üniversitemizde devam eden projeler ve yatırımlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak ilimi

Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok, bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Ademoğullarının

en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen,

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut,

kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Şura Suresi 25. Ayet. Ya Rabbi, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim, çok günah işledim. Günahlarıysa ancak sen affedersin. Gafur ve rahim olan ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazlu keremle affu mağfiret ve bana lütfu ihsanınla merhamet eyle. Sonsuz cömert ve iyilik sahibi olan Rabbim, cehennemden azat edip cennet ve cemaline kavuştur. Her kim tevbe etmeye devam ederse, Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır buyuran Resulünün müjdesini yaşat bize.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözünki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaçıyor mam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu pum girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti

0: sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.
1: Yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki nebi-i muhtereme.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

Cenin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resulü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuğu, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar fışkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namazı gereği gibi dosdoğru kıl. Sabah namazını da kıl. Zira sabah namazı şahitli bir namazdır. Şüphesiz Yüce Allah doğru söyler.

0: Yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Esma-ül Nebi Muhammed. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esma-ül Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek isimleri demek. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de, diğer mukaddes kitaplarda ve hadis-i şeriflerde geçen, mübarek ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullandığı, dini ve edebi eserlerde onu vasfetmek için zikredilmiş, derlenmiş isim ve sıfatlarına verilen genel bir kavram. İsimler genellikle iki grupta değerlendirilir. Bunlar bir yönden özel isim ismi has, cins isim ismi cins diye, bir başka bakımdan da zat ismi ve sıfat ismi diye ikiye ayrılırlar. Bu tür bir ayrım, Cenab-ı Hakk'ın ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adlarını anlatabilmek için bir ölçü oluşturmakta, bilhassa tekil olarak isimden değil de çoğul olarak isimlerinden bahsetmenin inceliğini kavramaya yardımcı olmaktadır. Arapçada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı Nebi veya Resulullah sıfatıyla ifade edilmiştir. Hürmet ifadesi olarak da daima hemen arkasından olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhisselam denmektedir. Türkçe'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi yerine pek çok sıfat isim bulunmaktadır. Fahri Alem, Fahri Kainat, Seyyid-i Kainat, Hace-i Kainat, Seyyidül Mürselin, Server-i Enbiya, Resul-ü Kibriya, Resul-i Ekrem, Peygamber-i Ekber, Risalet Meyap, Risalet Penah, Zat-ı Risalet bunlardan birkaçı. Saygı ifadesi olarak ya bu sıfatların başına Hazret kelimesi ya da sıfatın sonuna Efendimiz ifadesi getirilir. Hazreti Peygamber veya Peygamber Efendimiz gibi. Bu ifadelerin tümü Peygamber Efendimiz'e hürmet ve saygı tabirlerinin en güzel ve sade şekilde ifadelendirilmiş halleridir. Sevgili Akra dinleyenleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ebu Musa el-Eşari'den nakledilen hadiste şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz kendi isimleriyle ilgili: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Mukaffi'yim, Haşir'im, Tevbe'nin peygamberiyim ve rahmetin peygamberiyim."

Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alışılmış kelimelerle anlatılmamış, onu anlatmak için adeta özel kelimeler kullanılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin topluca verildiği Esma-i Hüsna tarzındaki menzumelere benzer şekilde Fahri Kainat Efendimizin dini kültürde yer alan isimlerinin menzum veya mensur müstakil eserler halinde toplanması da bir gelenek olmuştur. Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet, Allah'a muhabbet, ona itaat, Allah'a itaat, ona isyan, Allah'a isyan sadedindedir.

Sevgili dinleyenler, programımızda sizlere Esma-ül Nebilerden ilkini oluşturan Muhammed ismi şerifini açıklayacağız. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de hep bu isimle anılmıştır. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed ancak bir peygamberdir. Muhammed sizden birinizin babası değildir. Ve Muhammed'e indirilene iman etmektedirler gibi. Onun İsa Aleyhisselam diliyle geleceği müjdelenen peygamber olarak İncil'de geçen adı Ahmet'tir. Gönderildikten sonra kendisine verilen isimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayeti kerimelerde de görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zat ismi Muhammed ismi şerifidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ona izafe edilen diğer isimlerin hepsi sıfat isimleridir. İslam alimleri gerek Kur'an-ı Kerim'i gerek hadis-i şerifleri taramak suretiyle Efendimiz hakkında söylenen ifadeleri birer sıfat ismi olarak toplayıp şerh etmişlerdir. Muhammed ismi şerifi dünya tarihinde ilk defa Peygamber Efendimizin adı olarak kullanılmıştır. Muhammed, methi sena olunan, övülmüş kimse demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin en meşhur ve en mübarek ismidir.

Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda dedesi Abdülmuttalip tarafından bu doğumun şerefine bir ziyafet verilmişti. Davetliler yemekten sonra çocuğa ne ad verileceğini sorduklarında Abdülmuttalip, "Muhammed diyeceğim. Dilerim ki gökte Allah, yeryüzünde de mahlukatı onu hayırla yad etsinler," demiş ve dileği tamamıyla tahakkuk etmiştir. Büyüklere ismiyle hitap etmemek, onları adıyla değil de hürmet ifade eden bir sıfatla anmak bir edep kuralıdır. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin edepli çevresi kendilerine ismiyle değil daima ya Resulullah diye hitap ede gelmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e adıyla ya Muhammed şeklinde hitap edenlerse bedevilerdir. Huzur-u Nebevi'de bu gibi hitapları duyan sahabe-i kiram radıyallahu anh son derece üzülürler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi edepsizliğe hiç tahammülü olmayanlar öfkeyle tepki gösterirlerdi. Muhammed önce Mehmed'e sonra da Mehmed'e çevrilmiştir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını tahrif değil, bilakis yolda, sokakta ve uygun düşmeyen yerlerde ismi şerife karşı gerekli edep tavrının ihlaline karşı alınmış bir çaredir.

Müslümanlar tarafından her fırsatta söylenen kelime-i tevhid, Allah lafzayı celali ile Muhammed ismi şerifini birlikte itiba etmektedir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Her namazda selamdan önce okunan kelime-i şehadette her iki kutsal isim birlikte geçmektedir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. 15 asırdır her Allah'ın günü fasılasız 5 defa okunan ezan-ı Muhammedi ile insanlar ibadete çift isimli davetiyle çağrılmaktadır. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Onun vasıflarını anlatanlar ne kadar yücelseler de yüceliği imkan ölçüsünün üzerindedir. Onun vasfını tarif edenler onun vasıflarını tam anlamıyla ifade edemez. Onu ancak ve sadece Allah Teala Hazretleri vasfeder ve etmiştir. Allah'ım, ona, al ve ashabına kıyamete kadar salat ve selam olsun.''

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün Allah'ın güzel isimleri ve sıfatları konusunda bir sohbet yapacağız. Bunların bizim için önemi nedir? İman, amel, düşünce açısından önemi nedir? Bunların evrensel mesajları nelerdir? Bunlar üzerinde inşallah sizlerle beraber düşüneceğiz, güzel bir sohbet yapacağız. Bütün kainatın Rabbi Allah'tır. O Allah her şeyi yaratmıştır. Bütün güzel isimler ve sıfatlar ona aittir. İşte bugünkü sohbetimizin özeti, özü budur. Allah kainatın Rabbidir. Her şeyi yaratan O'dur. Bütün güzel isimler ve fiiller O'na aittir. Kur'an Allah'ın ismiyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an hemen size Allah'ı tanıtmaya başlar. Nasıl bir Allah? Rahman ve Rahim olan bir Allah. Korkmanıza gerek yok. Çekinmenize gerek yok. O Allah kendisinde iki merhamet sıfatı olan bir Tanrı'dır. Merhametlilerin en merhametlisidir. Onun ismi ile başladığınız zaman Allah size yardım eder. Allah'ın ismi ile başlamak çok önemli değerli müminler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor: Küllü emrin zibalin lem yebde bi bismillah fehuve ebter. Hangi iş ki Allah'ın ismi ile başlamaz ise onun sonu güdüktür. Onun sonu başarısızlıktır. Sonuç yoktur. O zaman bizler her işimize Allah'ın adı ile başlamamız gerekir. Allah'ın adı ile başladığımız zaman birçok güzel sonuçlar ortaya çıkar. Birincisi, Allah bize yardım eder. Allah bize değer verir. İkincisi, yaptığımız iş mutlaka başarılı bir şekilde sonuçlanır. Üçüncüsü de, Allah'ın ismiyle başlayan bir insan kötülük yapamaz, haram işleyemez. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şöyle geçiyor: Bir kişi şunu her gün üç kere derse kendisine bir zarar ulaşmaz diyor. O besmele de şudur: Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ. Göklerde ve yerde onun ismiyle başlandığı zaman hiçbir zararın vermeyeceği Allah'ın ismiyle başlıyorum. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fissemâ. Onun ismiyle başlandığı zaman göklerde ve yerde hiç kimse zarar veremez. İşte bu şekilde besmele ile başlandığı zaman ya da Bismillah denildiği zaman Allah o kişiye yardım eder. Değerli müminler, insan varlık olarak sürekli şunu araştırmış: ben nasıl var oldum? Beni kim var etti?
bu kainatı kim var etti? Bunlar üzerinde sürekli düşünmüşler, felsefe yapmışlar, düşünce üretmişler. Ve genelde insanların ulaştığı nokta, bu kainatın sonradan var edildiği, yoktan var olduğu ve çok düzenli bir şekilde oluştuğu, kozmos dediğimiz sistematik bir yapının oluştuğu ve bu sistemin tek sistem olduğu şeklindedir. Yani insanlar, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, hepsine baktığımız zaman hepsinde aynı dizayn var. Hepsinin hayatı ya da hepsinin temeli atomlarla oluşuyor. Canlılar hücrelerle oluşuyor. Bütün hücrelerde DNA'lar var, RNA'lar var ve oralarda bu canlıların şifreleri var. Siz bir insandan bir hücre alıp o hücreyi bölünme sağlayabilirseniz yine o şekilde bir insan ortaya çıkar. Yani bir hücrede o insanın bütün özellikleri var. DNA dediğimiz şeyler, o şifreli sarmallar, yaklaşık 10 bin cilt kitabın içine sığabilecek bilgiler. Bir kütüphanenin içine sığabilecek bilgiler. İşte müthiş bir düzen var, sistem var, kozmos var ve burada tek bir sistem var. Bunun sonucunda şunu anlıyoruz, bu kainatı yaratan birisi var, bir üst akıl var, bir tanrı var ve bir tane olduğunu da şundan anlıyoruz, sistem aynı. Yani bütün varlıkları, canlı, cansız, bütün varlıkları incelediğiniz zaman sistem aynı. Hepsinde atomlar var. Atomlardaki sistem aynı, çekirdek sistemi aynı, etrafındaki proton, nötron vesaire aynı. Ve onlar hızlı bir şekilde döndüğü zaman madde bu şekilde şişkinlik meydana getiriyor. Bu dönme durduğu anda madde küçülüverir ve her şey yok olur. İşte bütün bunlar bize Allah'ın tek olduğunu gösteriyor. İnsanlar tarih boyunca Allah'a inanmışlar ve değişik isimler vermişler. İşte Türkler Tanrı demiş, Araplar İlah demiş, İngilizler Gad demiş, İranlılar Hüda demiş ama hepsi aynı. Hepsi kainatın yaratıcısını gösteriyor. Kainatın yaratıcısı insanlık tarihi boyunca sürekli elçiler göndermiş ve sürekli kitaplar göndermiş. İnsanlarla sürekli iletişim içerisinde. En son Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Ondan önce İsa Aleyhisselam. Ondan önce işte Musa Aleyhisselam ve diğerleri. İbrahim Aleyhisselam. Biraz daha geriye gidersek Adem Aleyhisselam. Ve hepsinin verdiği mesaj şudur değerli müminler. Allah vardır. Allah birdir, kainatın Rabbidir. Bütün insanlar ona kulluk etmek zorundadır. Bu hayatın sonunda yeni bir hayat vardır. İnsanlar tekrar diriltilecek ve Allah'a hesap verecekler. Cennet vardır ve cehennem vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber, hadislerde İsmi geçen ya da adedi geçen 124 bin peygamber aynı şeyi söylüyor. Bu da İslam'ın, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün dinlerin ismi İslam. Ama insanlar bozuldukça bunu değiştirmişler. Yahudilik demişler, Hristiyan demişler. Halbuki hepsinin ismi İslam'dır. Ve en son İslam Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş. İşte bu İslam sürecinde bilgi aynı. Eğer bu insan kaynaklı olsaydı, o zaman farklı ideolojiler, düşünceler, sistemler ve doktrinler ortaya çıkardı. Tıpkı felsefede olduğu gibi değişik doktrinler var ve hepsi gerçeği farklı bir şekilde görüyor. Ama İslam bu yüz binlerce peygambere aynı kaynaktan geldiği için bilgiler aynı.
Sadece bazı ameli konular, ibadet konuları değişiyor. İşte ibadet, namaz, oruç, zekat, hac, kurban, bütün bunlar temelde aynı ama bazı değişiklikler var. Bütün bunlardan anlıyoruz ki bu kainatın Rabbi vardır, sahibi vardır, yaratıcısı vardır ve o da Allah'tır. Ve Rabbimizin en önemli özelliği Rahman ve Rahim olmasıdır. Kur'an bununla başlıyor. Kainatın Rabbi olan Allah'ın en önemli özelliği Rahman ve Rahim olmasıdır. Çok merhametli olmasıdır. Müşrikler Rahman kelimesini kabul etmiyorlar. Ve mer Rahman, Rahman da neymiş diyorlar. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün Kabe'de dua ediyor. Ya Allah, Ya Rahman diye böyle dua ediyor. Bir müşrik Ebu Cehil ve taraftarlarına gidiyor ve diyor ki Muhammed iki tanrıya dua ediyor. Allah'a ve Rahman'a şeklinde böyle söyleyince ayeti kerime iniyor. İster Allah deyin, ister Rahman deyin, aynı kişiye dua ediyorsunuz şeklinde bize ayet-i kerime iniyor. Rabbimiz aynı zamanda Maliki yevmiddin, geleceğin, ahiretin de sahibidir. Yani Allah'ın bu sonsuz merhametine güvenip de günah işlemeyin, yoldan çıkmayın, hata yapmayın, ahlaki seviyenizde düşüklük olmasın. Allah aynı zamanda Maliki yevmiddin'dir. Geleceğin sahibidir, ahiretin sahibidir. Soru gününün sahibidir. Bu şekilde Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Rabbimiz o kadar merhametli ki Rahman kelimesi yeryüzüne tecelli ediyor. Herkese eşit davranıyor, herkese aynı. Herkese aynı nimeti veriyor. Havayı veriyor, suyu veriyor. Bütün nimetler aynı şekilde. Yiyecekler, sebzeler, meyveler hepsi bir güzel. Elma bir güzel, üzüm güzel, muz bir güzel. Böyle bir göz zevki var, damak zevki var, mükemmel. Rahman sıfatı bu şekilde tecelli ediyor Rabbimizin. Ama Allah'ın dininden çıkıp kendisini ön plana alan ve zaman içinde kendisini tanrılaştıran firavunlara karşı, Nemrutlara karşı da Allah cebbardır. Allah onlara karşı cebbardır. Zorla dilediğini yaptırır ve onları yok eder. Rabbimizin isimleri çok önemli değerli müminler. En güzel isimler ona aittir. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim bunları sayarsa, ezberlerse cennete gider. Ama buradaki isimler bizim hayatımıza, düşüncemize etki etmeli, tesir etmeli. Rabbimizin bir ismi de El-Gabiz, bir ismi de El-Basıt'tır. El-Gabiz rızıkları daraltandır. El-Basıt ise rızkı genişletendir. Şimdi Rabbimiz değişik rızıklar vermiş insanlara. Kiminin rızkı çok miktarda geliyor, kimininki az miktarda. Eğer bir insan Allah'ın Gabiz ve basit olduğuna inanırsa, rızkı verenin Allah olduğuna, rezzak olanın Allah olduğuna inanırsa, onda bir rıza makamı oluşur. Rabbim benim böyle olmamı istiyor. Belki benim için fakirlik daha hayırlı, ya da benim için zenginlik daha hayırlı şeklinde rıza makamına ulaşır. Ve bu onun hayatında bir güzellik oluşturur ve onu şükreden bir kul haline getirir. Sabreden bir kul haline getirir. Ama
bunlara inanmayan bir insan sürekli şikayet eder. Sürekli stres içerisinde, sürekli kalbi içi daralır. Ne kadar şikayet etseniz de, ne kadar içiniz daralsa da daralsın, Allah'ın dediği dışında başka bir şey olmaz. Onun için Allah'ın takdirine, Allah'ın rızkına, Allah'ın bu dizaynına, düzenine, sistemine razı olmak zorundayız. Bütün bunlar, değerli müminler, imtihanın bir sonucudur. Allah bu şekilde insanları değişik yaratmış, farklı yaratmış. Biyolojileri farklı, fizyonomileri farklı, psikolojileri, ruhları farklı, rızıkları, her şeyleri farklı. Bu da bir güzellik oluşturuyor. Bir böyle renkli bir dünya oluşturuyor. Düşünün ki bize kalsaydı belki şöyle bir dünya tasavvur ederdik. Herkes eşit, herkes robot gibi, aynı boyda, aynı yüze sahip ve herkes mükemmel. İşte böyle bir dünyada, siyah beyaz bir dünyada belki yaşanmazdı. Rabbimiz bize yaşanacak bir dünya vermiş, renkli bir dünya vermiş. Bu dünya içerisinde kimine fazla rızık vermiş, kimine daha az vermiş. Kiminin boyu kısa, kiminin büyük, kimisi güzel, kimisi çirkin. Ama baktığımız zaman herkeste bir mükemmellik var. Eğer siz aklınızı kullanabilirseniz, üretebilirseniz, düşünce yapınızı geliştirebilirseniz, fizyonomik görünüşünüz o kadar da önemli değildir. İnsan düşüncesiyle insandır, aklıyla insandır, ahlaki seviyesi ile insandır. Değilse belli bir şekle mensup olması, belli bir ırka, belli bir kavme mensup olmasıyla değildir. İnsan takvası ile insandır. Allah katında bizim için önemli olan takvadır değerli müminler. Allah bizim suretlerimize bakmaz. Hadiste geçtiği gibi Allah bizim kalbimize bakar. Kalp her şeydir. Ruhun merkezidir. Bütün vücudu yöneten kalptir. Zekamızı, damarlarımızı, bütün vücudumuzu yöneten kalptir. Onun için kalp çok önemlidir. His çok önemlidir. His zekanın da önüne geçer. Keşif zekanın da önüne geçer. İşte Rabbimiz bu şekilde insanı mükemmel yaratmış. Fatiha suresinde kendisini tanıtmaya devam ediyor Rabbimiz. O Allah'tır, Rahman ve Rahim'dir, kainatın Rabbidir, geleceğin de sahibidir. Ama aynı zamanda İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in sözünde şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi, mabut olan sensin, müstaan olan sensin. Kulluk edilen mabut, kulluk edilen sensin, yardım istenen sensin. İşte Allah isimleri ve sıfatları ile bizde bir şahsiyet oluşturuyor. Öyle bir şahsiyet ki tıpkı Hazreti İbrahim'de, Musa Aleyhisselam'da, Muhammed Aleyhisselam'da olan bir şahsiyet. Firavunların önünde dik durabilecek bir şahsiyet. İbrahim peygamber gibi Nemrud'un önünde dik duracak bir şahsiyet. Muhammed Aleyhisselam gibi Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Kureyş'in ve Mekke müşriklerin önünde dik durabilecek bir şahsiyet. La ilahe illallah diyebilecek bir şahsiyet. Rabbim Allah'tır diyebilecek bir şahsiyet oluşturuyor. Bu şahıs artık insanlara kul ve köle olmaz. Paraya, makama kul ve köle olmaz. Bu şahıs dünyaya kul ve köle olmaz. Eğer dünya bizim ayağımızın altında ise, bütün makamlar ayağımızın altında ise, o zaman biz yükseliriz. Ama bütün dünyayı başımızın üstüne alırsak,
makamları, parayı yüceltirsek, başımızın üstüne alırsak, o zaman biz küçülürüz, küçülürüz. Hem insanlar gözünde hem de Allah gözünde küçülürüz. İşte sadece Allah'a kulluk ederiz ve sadece ona, ondan yardım isteriz diyerek biz bir şahsiyet ortaya koyuyoruz. İbrahim peygamberin şahsiyeti, Musa peygamberin şahsiyeti, Muhammed aleyhisselamın şahsiyeti. Böyle bir şahsiyet ortaya koyuyoruz. Sonra Rabbimizden yardım istiyoruz. İhdine sıratal müstakim. En önemli dua budur. Bizi doğru yola ilet. Bundan da şunu anlıyoruz. Rabbimiz el-hadidir. Hidayet edicidir. Hidayet onun elindedir. Hidayet eden de odur, saptıran da odur. İnsana cüz'i bir irade vermiştir. Bu iradenin sonucunda insanın hidayete ya da dalalete sapması konusunda Rabbimiz yol açar, yolunu açar. Eğer bir kişi iyi bir insan ise ve sorumlu bir insan ise, düşünen, aklını kullanan, kafası çalışan bir insan ise, bu insan Amerika'da nerede olursa olsun Allah'ı bulur ve Müslüman olur. Ama bir insan isterse Mekke'de yaşasın, isterse peygamberin yanında cihad etsin, eğer samimi bir insan değilse Allah onun cennete girmesine müsaade etmez. Kuzman diye bir kişi vardı. Allah Resulü ile beraber cihad ediyordu. İyi savaşıyordu. Herkes ona gıpta ediyordu. Ama Resulullah diyordu ki Kuzman finnar. Kuzman ateştedir. Cehennemliktir. Herkes şaşırmıştı. Ve bir savaşta bir kenarda ölü bulundu. Onun nasıl öldüğünü gören bir kişi geldi. Dedi ki ya Resulallah, Kuzman ağır yaralanmıştı. Dayanamadı. Kendi kendisini öldürdü. İntihar etti. Peygamber Efendimiz Allahu Ekber dedi. Peygamberini yanıltmayan Allah'a şükürler olsun. Yani Kuzman Allah için değil, gösteriş için cihad ediyordu. Gösteriş için tebliğ ediyordu. Ve Allah onun cennete girmesini istemedi. Ve bir şey oldu, cehennemlik oldu. Yine Ahmet bin Hanbel'de şöyle bir hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle bir gün otururken diyor ki haydin bir yere gidiyoruz. Kalkıyor ve mescitten çıkıyor. Arkadan sahabe-i kiram gidiyorlar ve bir Yahudi mahallesine geliyorlar. Yahudilerin ibadet ettiği havraya giriyorlar. Bir kişi Tevrat okuyor. Başta Muhammed Aleyhisselam ve sahabenin geldiğini görünce kapatıyor. Peygamberimiz devam et diyor, devam etmiyor. Orada yaşlı hasta bir Yahudi diyor ki ey Muhammed, bunlar yeni peygamberin vasıflarını okuyorlardı, oraya gelmişlerdi. O anda sen içeri girdin, onun için okumadılar. Ve Tevrat'ı uzanıp alıyor, okuyor. İşte Allah sizin içinizden, kardeşlerinizden bir peygamber gönderecek. Faran dağlarında tecelli edecek. Faran dağlarında Hicaz bölgesi. Hazreti İsmail'den sonra o bölgede hiçbir peygamber gelmemiş ve Yahudiler de peygamber bekliyor. Medine'de peygamber bekliyorlar. İşte bu ayetleri okurken sen içeri girdin. Ve ben inanıyorum ki sen bu peygambersin deyip şehadet etti ve ruhunu teslim etti. Peygamberimiz dedi ki kardeşinizi alın gidelim. Yani iyi bir insan olunca Allah onu zayi etmez. Nerede olursa olsun Allah onu kurtarır. Çünkü Allah hadidir, hidayet edicidir. Doğruyu göstericidir, rehberlik edicidir. Çünkü Allah Rahmandır, çok merhametlidir. Allah'ın merhameti o kadar büyük ki değerli müminler. Resulullah Efendimiz bunu şöyle anlatmaya çalışıyor. Bir annenin merhametinin yüzde biri,
bir annenin merhametinin binde biri kadar. Yani pardon, bir annenin merhameti Allah'ın merhametinin yüzde biri. Bir annenin merhameti Allah'ın merhametinin binde biri kadar. Annenin merhametini çok iyi biliyorsunuz. 9 ay karnında taşıyor, doğum için büyük sıkıntılar çekiyor. Yani doğum demek şu demek, tıp doktorlarının anlattığı şekilde, sanki bir balyozla o kadının kemiklerini kırmak gibi böyle bir eziyet çekiyor. Sonra o çocuğu besliyor, büyütüyor, altına bakıyor, o pisliklerini temizliyor, süt emziriyor. 2 sene süt emziriyor, sonra ona her şeyini feda ediyor. Hatta şöyle diyorlar, bir çocuk bir taksinin önüne böyle atlasa, anne hiç düşünmeden onu, o da kendisini atar ve onu yakalamaya çalışır. Çünkü Allah ona böyle bir duygusallık vermiş, merhamet vermiş. Baba ise düşünür. Baba aklıyla hareket eder, anne ise duygusuyla hareket eder. Çünkü Allah onu latif yaratmıştır. İşte Allah merhametinin yüzde birini, binde birini anneye vermiş. Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu düşünün. Bu kadar merhametinin tecellisi olarak biz günahkar insanlara bütün nimetleri hala bol bol veriyor. Gökten sular iniyor, onunla bu ölü toprak yeniden yeşeriyor, bitkiler oluşuyor, sebzeler, meyveler, her şey. Bir fizik profesörü yağmur yağacağı zaman saklanırmış. Demişler ki, efendim niye saklanıyorsun? Çünkü demiş, havada hidrojen var, oksijen var ve kükürt de var. Eğer oksijen, hidrojen ve kükürt birleşirse asit yağar ve her şey yok olur. Asit her şeyi eritir, biliyorsunuz. Ama Allah öyle bir sistem oluşturmuş ki gökyüzündeki sadece hidrojen ve oksijen birleşiyor ve su olarak yağıyor. Asit olarak yağmıyor. Hiçbir zaman yağmamış. Milyarlarca sene geçmiş, tesadüfen böyle bir birleşme yok. Çünkü sistemi kuran Allah'tır. Çünkü Allah kainatın Rabbidir, sahibidir. Bakara suresinde Ayetel Kürsi diye önemli bir ayet var. Peygamber Efendimiz onu çok okuyun diyor. Onun okunduğu yerde şeytan durmaz diyor. Yatarken, uyurken okumamızı tavsiye ediyor. Çünkü orada Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O haydır, kayyumdur. Hay diridir. Kayyum ise varlıkları gözetendir. Bazen biz kayyum ile kayyum kelimesini karıştırırız. Biz kendi içimizde kullandığımızda kayyum diyeceğiz. Kayyum değil. Allah'a ait bir isim, sıfat. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Allah'ı ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Yani bir an olsun Rabbimiz gözünü kırpmaz. Bütün kainat onun kontrolü altındadır. İmam Beyhaki'nin El Esma ve Sıfat diye bir hadis kitabı var değerli müminler. Orada şöyle bir rivayet var. Peygamberimiz Hazreti Musa döneminden anlatıyor. Hazreti Musa'nın kavmi geliyor, diyorlar ki Eyyenâmu Rabbuna ya Musa. Ey Musa, Rabbimiz uyur mu? Hazreti Musa diyor ki İttekullah in kuntum mümini. Eğer müminseniz, yani bu nasıl bir soru, Allah'tan korkun diyor. Ama belki içinde de bir şeyler var. Ve Allah ona vahyediyor. Ey Musa diyor, İki tane bardak al, içine su koy. Birini sağ eline, öbürünü sol eline al ve öyle dur. Durabildiğin kadar dur diyor. Hazreti Musa bunu yapıyor ve bir müddet sonra tabii uykusu geliyor ve uyuyor. Uyuduğu anda
elindeki bardaklar düşüyor ve kırılıyor. Bunun üzerine Allah şöyle vahyediyor: İşte Allah eğer uyusaydı kainat bu şekilde tuzla buz olurdu. 130'la, 140'la, 150'yle giden bir araba düşünün. Şoförü bir an uyusa ne olur? Bir anda her şey birbirine karışır. Büyük kazalar olur, araba tuzla buz olur. Bir an olsun, Rabbimize böyle bir uyku, uyuklama gelmez. Çünkü o mükemmeldir. Uyku sadece bizim içindir. Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. İşte değerli müminler, bizi yöneten, yaratan, her şeyi veren, nimetler içinde gark eden, dünyadaki bu imtihandan sonra eğer başarılı olursak ahirette de bize cennet nimetini verecek olan, bizim küçük günahlarımızı affedecek olan, rahim olan Allah bizim ilahımızdır. Onun ismiyle başlarız, onun ismiyle hareket ederiz, onun dediği şekilde yaşarız, onun dediği şekilde ibadet ederiz ve onun isimlerini ve sıfatlarını sadece ondan öğreniriz, Kur'an'dan ve sünnetten öğreniriz. Onun dışında Rabbimize herhangi bir isim veya sıfat veremeyiz ve sadece Allah'ın dediği şekilde kulluk ederiz. Onun dışında kendi kafamızdan bir kulluk sistemi oluşturamayız. Bütün bunlar namaz, oruç, zekat, hac, kurban, cihat, tebliğ, hepsi Allah'ın yeryüzündeki sembolleridir. Onun varlığının, birliğinin, gücünün, rububiyetinin, uluhiyetinin sembolleridir. Ve biz bu sembollerle Allah'a kulluk etmek zorundayız. İşte namaz kılarken kıyam, rükû ve kulluğun en üst mertebesi secde. Bütün bunları Allah bize öğretiyor ve gönderdiği elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam öğretiyor. Bu noktada değerli müminler, iyi ki Müslümanız, iyi ki müminiz. Bazı hatalarımız olsa dahi, bizim üzerimizde birçok operasyonlar düzenlense dahi, biz dünyaya çok kötü bir şekilde gösterilmek istenmemize rağmen büyük çoğunluk elhamdülillah İslam yolundadır. Hataları olsa bile Allah'ı kabul etmektedir. Ve inşallah günlük 5 vakit namazı büyük çoğunluk kılacaktır. İnşallah büyük çoğunluğun ruhu temizlenecektir, nefsi tezkiye edilecektir, ahlaki seviyesi yükselecektir. İşte o zaman Müslümanlar bütün dünyaya hakim olacaklar ve bütün dünyaya adalet ve merhamet hakim olacaktır. Müslümanlar hakim olmadığı için bugün yeryüzünde fesat ve fitne, anarşi, terör hakim oluyor. Bir otorite boşluğu var. Müslümanların olmadığı bir dünya. Bu dünyada siz adalet bekleyemezsiniz. Siz merhamet bekleyemezsiniz. Her türlü oyunlara, hilelere hazır olmanız gerekir. Müslüman aklı başında olan insandır. Kendisini kullandırmayan insandır. Piyon olmayan insandır. Müslüman adaletin temsilcisidir. Rahmetin, merhametin temsilcisidir. Ve Müslüman değerli müminler şahit insandır. İnsanlar ona baktığı zaman ondaki mükemmelliği görmelidir. Adaletin mükemmelliğini, merhametin mükemmelliğini, her türlü güzelliğin mükemmelliğini Müslüman'da görmelidir. Ve şunu demelidir, bütün Avrupalılar, Amerikalılar, Asyalılar şunu demelidir: Haza insan, işte bu insan. İnsan ancak bu kadar güzel olur. Allah Resulü döneminde insanlar Resulullah Efendimiz'e bayılıyorlardı, çok seviyorlardı. Niçin? Çünkü o insanların en temizi idi.
en dürüstü idi. Yalan söylemiyordu, gıybet etmiyordu, adaletle davranıyordu, merhameti ön plandaydı, herkesi ziyaret ediyordu, medeni ilişkileri iyiydi. Müslümanlar dışında Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler herkesle iyiydi. Ona karşı tavır alınmadıkça, ona karşı bir savaş açılmadıkça Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesle iyiydi ve insanlara yardım ediyordu. Ve bu şekilde insanlar onu çok seviyorlardı. Hatta bir Yahudi çocuk Peygamber Efendimiz'e hizmet ediyordu. Onu çok sevdiği için ona hizmet ediyor. Abdest alacağı zaman terliklerini getiriyor, havlusunu getiriyor, ona hizmet ediyordu. Ve öleceği zamanda, bu çocuk hastalandı ve öleceği zamanda Peygamber Efendimiz onun yanına gitti, Müslüman olmasını istedi. Çocuk babasına baktı, ne yapayım diye. Babası da dedi ki, Ebul Kasım Muhammed buraya kadar gelmiş, onun dediğini yap dedi. Ve çocuk Müslüman oldu. Sonra ruhunu teslim etti. Resulullah Efendimiz çok sevindi. Hamd ederek, şükrederek oradan çıktı gitti. Dedi ki, benim sebebimle bir kişiyi hidayete erdiren Allah'a hamdolsun, şükürler olsun dedi. Bakın, yaptığınız bir iyilik değerli müminler, her zaman sizin için artı bir puandır, cennete girmenize sebeptir. Yaptığınız bir günah, cehenneme girmenize sebep olabilir. Hiçbir günahı küçük görmeyin, onunla cehenneme girersiniz. Hiçbir sevabı küçük görmeyin, onunla cennete gidersiniz. Amellerimiz tartılacak. %51 eğer sevap varsa, o %1'lik şey bizi kurtarmıştır, direkt cennete gideceğiz. %51'lik günahımız varsa, o %1'lik şey maalesef bizim cehenneme girmemize sebep oluyor. %1'lik kadar yanacağız. Ama %1'i o küçük görmeyin. Cehenneme girmek felaketlerin en büyüğüdür. Yani cehennemin uzaktan o sesi, homurtusu bile insanlar titretiyor. Kıyamet günü onun gelişi ile çok uzak mesafeden onun kokusu, sıcaklığı, sesi bile insanları titretiyor. İçeri yani bir dakika girmek bile büyük bir felaket. Onun için değerli müminler, hiçbir günahı küçük görmeyelim, onunla cehenneme gideriz. Hiçbir sevabı küçük görmeyelim, onunla cennete gideriz. Her hareketimizde Rabbimizin ismiyle başlayacağız. Onun sıfatlarını iyi öğreneceğiz. Ona göre Rabbimize tevekkül edeceğiz, dua edeceğiz ve kulluk edeceğiz. İnşallah bundan sonra Rabbimiz bizleri de bu dünyada Müslüman olarak yaşayan ve bu şekilde ruhunu teslim eden kullardan eyleyecek. İnşallah sorgusu kolay olan ve rahat bir şekilde cennete girenlerden eylesin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, diğer peygamberlere komşu eylesin. Sahabe-i kirama komşu eylesin. Burada amin diyen, ekranları başında amin diyen kardeşlerimizi de inşallah cennette birbirine komşu eylesin. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosiklet

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
3: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
4: Öfke duygusu, yani psikolojide mahşerin beş atlısı diye geçen duygu vardır. O beş atlısı, felaket getiren, karanlığın beş atlısı diye söylenen duygudan bir tanesi öfkedir. İşte kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık duyguları. Bu öfke duygusu karanlık duygulardan ve felaket getiren duygulardan. Öfke anında bu kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık her bir duyguyla ilgili beyin özel bir karışım üretiyor. Kimyasal karışım üretiyor. Öfke duygusu esnasında asit özellikli kimyasallar üretiyor. Bu kimyasallar kana öfke anında, kişi o kızgın olduğu zaman böyle öfke anında kimyasallar kana pompalandığı zaman boca ediliyor. O anda omuz, boyun, bel, sırt kasları kasılıyor. Damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Bütün enerji depoları harekete geçiyor. Kolesterol, yağ asidi, şeker yükseliyor. Çünkü tehlike, savaş alarm veriyor kişiye. Yani öfke, kendini tehlikede hissettiği zaman bir insan, o tehlike uzaklaştırmak için insanda var olan bir duygu. Tehlikeye karşı, kötülüğe karşı savunma duygusudur öfke. Bir savunma ile birlikte taarruzi bir savunma oluşturmanın insandaki karşılığı ve böyle durumlarda kendini savaş halinde hissettiği için bütün kaynaklarını harekete geçirir. Bu kısa sürerse mesela 10-15 dakika, 1 saat falan gibi hemen sempatik aktivasyon dediğimiz durum ortadan kalkar, parasempatik sinir sistemi aktif hale gelir. Otonom sinir sisteminin diğer yarısı sakinle, tehlike geçti, rahat yok der, vücut hemen o toksinleri anında zehirler. Tansiyon, damar yükselmesinin, işte çeşitli vücuttaki enerji kaynaklarının harekete geçmesini hemen toparlar vücut. Bir müddet sonra yedek depolar doldurmaya başlar. Ama bu devamlı sürerse, bir gün, iki gün, günlerce sürerse, devamlı böyle hep savaş halinde, bütün kaynakları tüketir. Vücut hep saldırı ve savunmaya göre çalışır. Yani düşün, bir ülkede devamlı savaş hali varsa yatırım durur, büyüme durur. Mesela öfke anında bu nedenle yani büyüme hormonu salgılamaz vücut. Stres hormonu salgılar daha çok. Büyüme hormonu salgılamıyor. Yani büyüme durur vücutta. Çünkü büyüme zamanı değil, hiç tehlike var. Yatırım yapmaz. Vücut, böyle bir denge var vücudumuzda. Şimdi bunun gibi, şimdi öfke bir insanda böyle bir duygu, belli özel durumlar için faydalı ve gerekli bir duygu. Tehlike anında tehlikeyi def etmek için ihtiyaçlı olan bir duygu. Neye öfkelenip neye öfkelenmeyeceği hayvanlarda genetik olarak kodlanmış. Mesela hayvanda yemek, içmek, üremek vardır. Yiyeceğe ulaşmayı engellendiği zaman ya da çocuklarla ilgili bir şey engellenir, öfkelenir. Onun dışında hayvanda başka bir hayali bir düşünceyle öfkelenmesi gerekmiyor hayvanın. Temel ihtiyaçlarla ilgili. Ama insan hayali ihtiyaç, 5 sene, 10 senelik sonraki ihtiyaçlarla ilgili bile öfkelenebiliyor. Ya selam vermedi diye öfkelenebiliyor. Geçmişi ve geleceği düşünerek öfkelenebiliyor. Yani insanda öfke duygusu, akıl yapısı olduğu için insanda, akıl aygıtı nedeniyle insan bunu doğru yönetmesi gerekiyor öfkeyi. Yönetemediği zaman da işte kronik öfkenin hastalıkları ortaya çıkıyor. Yani öfke bu nedenle bizatihi insanda sıfır öfke sağlıklı değil. Öfke olması beklenen bir durum. Ama öfke hissettiği zaman insan, öfkede aynı zamanda ilginçtir, içerisinde bir haz da vardır öfkenin. Öfkelendiği zaman kişi kendini güçlü, iyi hisseder. Öfke bir duygudur. Fakat görünen bir duygudur, dışa vuran duygudur. Arka planda başka bir duygu oluyor genellikle. Mesela ne oluyor? Korku oluyor, incinme korkusu oluyor mesela. Diyelim eşiniz eve geldi, morali bozuk ve yaralı gibi. Ona birdenbire normal davranırsanız, incinmiş bir canlıya nasıl davranınca rahatsız oluyor, o da rahatsız olur. O durumda bu yaralı şu anda psikolojik olarak. Şu anda ona normal davranış yapmamalıyım diyerek akıllıca bir şekilde ona o anda sessiz zaman tanıması lazım. Yani o anda üzerine gider, ne biçim adamsın, bütün gün seni bekledim, eve geldim bir de bana kızıyorsun filan dediğin an işte akşam sendromu dediğimiz durum ortaya çıkar. O gece berbat olur. Halbuki böyle durumlarda eşinin gözünün içine bakar, yani onun şeyini, ruh haline göre davranır, ona göre uygun bir şekilde anladığı dili bulmaya çalışır. Evlilikteki diplomatik yaklaşımdır bu. Karşı tarafa empati yaparak algılayıp adım atabilmek önemli. Öfke şuna da benziyor, yangına benziyor biraz da. Öfkeyi yatıştırma da itfaiyeci modeli onun için. En güzel tavsiye edilen modeli, itfaiyeci modeli. İtfaiye yangın çıktığı zaman ne yapıyor? Yani itfaiyeci önce yangını neden çıktı diye yangının içine girip elektrik kontağından mı çıktı yoksa bir çocuk mu oynadı araştırmaz. Önce söndürür, sonra soğutur. Soğuduktan sonra araştırır, sebebini bulur, rapor eder, bir daha çıkmaması için ne yapılır vesaire. Yani öfkede de böyle, yani öfke anında neden çıktı, bana bu haksızlık niye yapıldı, nasıl ben bunu hak etmedim derseniz yangını büyütürsünüz. Krizdir bu. Buradaki kriz yönetimi itfaiyeci modeli. Son kademede sebebe yöneleceksiniz. Öfke bir duygudur. Duyguların yönetiminde en önemli model ilgi alanı değiştirme yöntemidir. Duygu nedir mesela? Selam vermediği için kızdın. Yalan söylemediği için kızdın. Dersine çalışmadığı için kızdın. Eşine vaktinde kapıyı açmadığı için kızdın. Böyle durumlarda ağzına geleni söylüyorsun, şu oluyor, bunu oluyor. Eşi de böyle durumlarda ne yapacak? O adı ona karşılık verirse daha çok yangını artırmış olursun. Yapılacak şey o anda ona öfkelenme hakkı tanıyacaksınız. Bırakalım fırtına essin, yağmur yağsın, soğusun. Ondan sonra orada sizi inciten bir şey söylediyse gönlünü alırsınız. Karşı tarafta ya ben bu kadar kızdım, ağzıma geleni söyledim, gene bana saygısızlık yapmadı. Ben gönlünü alayım bunun. Karşı tarafta pişmanlık, suçluluk uyandırırsınız. Öyle durumlarda öfkede akıl ikinci plana geçiyor. Düşünen beyin değil, artık hisseden beyin ön plana çıkıyor. Savaşan beyin ön plana çıkıyor. Bu nedenle yapılacak şey hemen o anda düşünen beyni devreye sokacak. Mesela bağırarak konuşuyor geldi eve. Böyle durumlarda şöyle dese mesela, belki de o kişinin bağırarak sonuç almak, hakaret ederek elde etmek onun yöntemidir, onun savaş stratejisidir. Buna karşı sen o hisseden beynini kullanarak seni pasifize edip sonuç almaya çalışıyor belki. Buna karşı sen düşünen beynini kullanarak şöyle diyebilirsin: ya biraz yavaş konuşur musun, seni anlamak istiyorum desen, onun birden hisseden beynini harekete geçirirsin. Bu ne demek yani, yavaş bağırmak mümkün olmadığına göre ne yapacak o da? Beni anlamak istiyormuş diyecek, duracak ve damarına basıp hisseden beyni harekete geçirmediği için, düşünen beyni düşündüğü için o da afallayacak, düşünmeye başlayacak. Ve onu sen kendi savaş alanına çektin. Nedir senin savaş alanın? Akıl yürütme. Ömrünün savaş alanı nedir? Kılıca kılıç. O halde sen kendi savaş alanına çektin ve kendi alanında onu daha iyi ikna edersin. Bunun gibi öfkedeki ilişkiye yansıyan öfke yönetiminde öfke bu şekilde yönetilebilir. Ama en önemlisi, öfkelenen kişi kendi kendini, öfkesini gidermek için ilgi alanını değiştirmesi lazım. Oturuyorsa kalkması lazım, kalkıyorsa elini yüzünü yıkaması lazım. Yahut da o anda konuyu değiştirmesi lazım, öfkelendiren konuyu. Ya şu anda bu konu beni çok sinirlendirdi, hemen bunu bir kenara yazayım, bunu bir saat sonra düşüneyim, bunu bir gün sonra düşüneyim deyip, unutmamak için de gerekiyorsa not alır onu, daha sonra soğukkanlı bir şekilde düşünüp öyle karar verir. O öfkeyi neden diye üzerine giderse daha çok yangıncı gibi artırır. Allah'ı çok zikretmek öfkenin ilaçlarından birisidir. Resulullah'la Hazreti Ebubekir arasında öyle bir şey yaşanmış. Bir haksızlık oluyor, Hazreti Ebubekir sinirleniyor, yüksek sesle söylüyor. Daha önce, öfkelenmeden önce yanında iki tane melek vardı seni korumak için. Öfkelenince onlar gittiler, uzaklaştılar demiş Resulullah. Yani demek ki insan kalbi bağını muntazam tutarsa görünmeyen yardımcılar var insana. Görünmeyen güzel bilgileri kulağına üflüyor. Ya şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Öfkelendiği zaman şeytanın sesi daha çok yüksek çıkıyor. O zaman şeytanın etki alanına giriyorsun. Sakin olursan etki alanında oluyorsun. Meleklerin güzel telkinlerin etki alanında olsun. Allah o şekilde sana görünmüyor ama vasıtalarla sana güzel şeyler aklına getirtiyor. Öbür türlü öfke anında negatif şeyler aklına geliyor. Rivayette vardır, 33 yaşına kadar Allah iyi niyetli olup da hata yapanlara görünmez bir şekilde yardım edermiş. Mesela çocuklar düşer, kırılmaz bir şey ya, koruyucu şeyler. Afiyetini daha olgunlaşmamış olanları korurmuş. Ama ondan sonra artık akli olgunluğa oluştuğu için Ondan sonra talep ederse yardım edermiş Allah. Meleklerini, yardımcısını gönderir. Talep etmeyene o zaman sebeplerle baş başa bırakıyorum seni der. Güzel bir söz vardır. İstediğini söyleyen istemediğini duyar. İstediğini yapan istemediğini yaşar. Bu nedenle yani istediğimizi söylersek istemediğimizi duymaya hazır olmamız lazım. Öfkenin bir şeyi de sözel ifadedir. Yani aklına gelir, dili sivridir bazı insanların. Ağzına geleni söyler, öfkesini hemen şey yapar, karşı tarafı yineler. Karşı tarafta cevap verdiği zaman ben bunu hak etmedim der. Halbuki kendi sebebi olmuştur. Sözler bu nedenle şey değildir. Ha söz, ha kurşun. Kurşun nasıl hedefe ulaşıp dokuları yaralarsa sözde aynı şekilde ruhları yaralıyor ve orada hasar bırakıyor. Söylemeden önce muhakkak beynin ön bölgesinin geliştirilmesiyle ilgili kullandığımız bir yöntem var. Dur, düşün, eyleme geç yöntemi. Dur, düşün, yap yöntemi yap da. Beyinde kaslar var bak yeni görüşlere göre. Nasıl kolumuz, bacağımız kaslarla, egzersizlerle geliştirilirse kas kuvvetli olur, kaldırırız yükümüzü. Beynin ön bölgesinde de bunun gibi ağsal bir yapı var. Oradaki network var, bağlantılar, şebekeler var. Onları egzersizlerle dur, düşün, yap, dur, düşün, eyleme geç, dur, düşün, konuş gibi egzersizlerle beynin ön bölgesindeki kasları güçlendirmek gerekiyor. Bunun gibi bol bol emek, çile gerek. İçinde çile olmadan da zihinsel beyni force etmeden de gelişme olmuyor. Beyni muhakkak dur, düşün, yap egzersizlerinden geçirmek. Nöroliderlik diye bir kavram var. Nöroliderlikte beyninin ön bölgesini kasları geliştiren kişi lider oluyor. Yani nerede duracağını, nerede hızlanacağını, nerede yavaşlayacağını, nerede cesur olacağını, nerede temkinli olacağını bir zihinsel beceridir. Bilgelik istiyor, ariflik istiyor. Yıllar gerekiyor. Yani bunun için sporda 3-5 senede spor yapıp kaslarını geliştirebilirsin ama beyindeki kaslar öyle 20-30-40 yılda gelişiyor. Kolay değil. Bunu geliştirmek için hedef edineceksin ve o konuda egzersizler yapacaksın. Çabalar, hatalar yapacaksın. Öz eleştiri yapacaksın. Düzeltileceksin. Bunun sonucunda beyninde müthiş bir altyapı oluşturuyorsun. Ve en güzel beyindeki altyapıyı oluşturan şey de matematiktir. Boşuna öğretiliyor gibi zannediliyor ama mesela Hindistan'a İngilizler boşuna matematik öğretmişler deniyor. Şimdi en iyi bilgisayarcılar oradan çıkıyor. Çünkü beyindeki onunla göre düşünce sistemi oluşturuyor matematik. Matematik şeyidir. Yaratılış bilgisinin ilk bilgidir matematik. Neden, sonuç, benzerlik, farklılık bunlara bakar. Bu matematik çalışan kişinin de beyinde altyapı oluşuyor, otobanlar oluşuyor yapa yapa. Formülleri çözü çözü altyapı oluşuyor. Ondan sonra o kişinin üzerine mesela fizik bilgisi ondan sonra geliyor. Hayat bilgisi ondan sonra geliyor. O altyapının üzerine oluşuyor. Matematiği iyi öğrenmek hayatı iyi öğrenmeyi arkasından getiriyor.
3: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
10: İnsan bu. Gözlerini ilk açtığı andan itibaren muhtaç doğar her şeye. Sarıp sarmalayan güven dolu bir baba kucağına, sevgi ve şefkatle doyurulduğu ana gibi bir sığınağa, hatta yaşamak için soluduğu havaya. Çevresindeki her şey insanoğlunun doğrudan veya dolaylı olarak ihtiyacıdır desek abartmış olmayız. Çünkü insan muhtaç yaratılmıştır. Muhtaç olduğunu bilmek kulluk kapısının eşiğidir. Muhtacım demek niyaz makamının ne sevimli nidasıdır, farkında mıyız? İnsanın kendini yaratana muhtaç olduğunu bilmesi kulluk bilincinin ilk ve yegane gerçeğidir. Yerin, göğün ve arasındakilerin sahibi olan, her eşyayı can, renk, kokuyla var eden, hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü Yaradan Samet'tir. Hiçbir ihtiyacı olmayan, kimseye muhtaç olmayan, izni olmadan hiçbir işin hükme bağlanmadığı ve ihtiyaçların ondan talep edildiği tek makamdır. Zaten bizler de bu nedenle ona tazimde ve ibadette bulunmaz mıyız? Bütün eşya, bütün hakikat muhtaç olmayana muhtaçtır. Haddini bilmek, sınırını aşmamak ne kadar da güzel yakışır üzerinde akıl taşıyanlara, farkında mıyız? Fatır Suresi 15. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz kullarına şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. İhtiyaç duymak ilk bakışta olumsuz bir anlam hissettirir. Bir başkasına muhtaç olmak, ona minnet duymak, çaresiz hissetmek. Daha ayrıntılı düşünüldüğünde muhtaç olmak arkadaşlıkları sağlamlaştırır, yardım etmeyi teşvik eder. Paylaşmanın heyecanını yaşatır. Yardımlaşmanın mutluluğunu gösterir. Üzüntü, sıkıntı, zorluklar paylaşıldıkça azalır. Paylaşılacak bir dosta ihtiyaç olur. Sevinçler, mutluluklar paylaştıkça artar, bereketlenir. Paylaşacak kişilere ihtiyaç ortaya çıkar. Çocuk, anne babaya ihtiyaç duyduğu için sevgi ortaya çıkar. Merhamet kendini gösterir. Kul, her işinde Allah'a ihtiyaç duyduğu için dua eder. Yalvarışlar, yakarışlar imanı arttırır. İnsan muhtaç olduğunu gördükçe aciz olduğunu hisseder. Aciz olduğunu hissettikçe kibirlenme, şımarma, zulmetme eğilimlerinden uzaklaşır. Gerçek bir insan olur. Farkında mıyız?
9: farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Sözlerin anlamı kötü, ses tellerimde değil problem. Boğazlarımızı da kurut giderken. Gidemezsin elbet yollarınla, sokaklarından geçmeyecektir kaybettiğin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım desen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.
16: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
17: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, uyuz hastalığını anlatmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden uyuz hastalığının belirtilerinden devam edeceğiz. Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığında belirtiler, akar dediğimiz parazitlerin yani böceklerin vücuda bulaşmasından yaklaşık 2 ay sonra, ortalama 4 ila 5 hafta olmak üzere ortaya çıkar. Bu sebepten ötürü kaynağı şikayetlerin nedenini tespit etmek oldukça güçtür. Hastadaki belirtilerin temel sebebi de akarların yumurtalarına ve dışkılarına karşı vücudun verdiği alerjik reaksiyonlardır. Ayrıca akarların kendisiyle de bağışıklık sistemi mücadele etmeye çalışır. Uyuz hastalığında en sık karşılaşılan belirtiler şiddetli kaşıntı, kaşıntıların olduğu yerlerde ağrı, ciltte döküntü, içi dolu kabarcıklar, kızarıklıklar, şişkinlikler ve parazitin deride açtığı tünellerdir. Bu tüneller ışık tutulduğunda cilt içinde adeta harita üzerindeki yollar gibi boşluklu deri görüntüsü tespit edilebilir. Ayrıca özellikle de dişi uyuz parazitinin deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle ciltte minik oyuklar da görülebilmektedir. Bunun dışında bir kişi daha önce uyuz kapmışsa ikinci kere bulaştığında hastalık daha erken ortaya çıkar. Çünkü vücut uyuz hastalığını yapan parazite, yumurtasına ve dışkısına duyarlı hale gelmiştir artık. Bu yüzden ikinci kez bulaştığında oldukça hızlı cevap verebilmektedir. Hastalığın belirtileri geceleri daha da şiddetli hissedilir. Bu belirtiler hastaların kasık bölgesi, el, el bileği, ayak tabanı, parmak araları, diz, dirsek ve koltuk altı gibi özellikle kıvrımlı bölgelerinde görülür. Genellikle yetişkin hastaların sırt ve yüz bölgelerinde belirti gözlenmezken çocuk hastalarda tüm vücutta belirtiler görülebilmektedir. Bunların yanında uyuz hastalığının akropüstüloz adı verilen, daha çok çocuklarda ve bebeklerde görülen bir belirtisi daha vardır. Akropüstüloz, çocukların vücutlarında ortaya çıkan ve sonradan çıban halini alan küçük kabarcıklara, sivilcelere denir. Bunlar ciddi derecede ağrı ve acı hissettirir. Uyuz hastalığında bu söylemiş olduğum belirtilerden daha ciddi tablolar ise glomerülonefrit, yani böbrek rahatsızlıkları şeklinde kendini gösterebilmektedir. Belirtilerin üzerinden geçmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü bu belirtilerin varlığı bizi hastalık hakkında şüphelendirecektir. Bunları sıralayacak olursak, havanın kararmasıyla birlikte görülen ve sabaha kadar şiddetlenerek devam eden sürekli kaşıntının olması, eklem ve deri birleşim noktalarındaki kırmızı kabarcıkların, hatta dikkatli bakılırsa minik deliklerin varlığı, eklem ve deri birleşim noktalarındaki derilerin üzerinde kırmızı renkli yaraların, döküntülerin olması, içi dolu kabarcıkların, kızarıklıkların ve şişkinliklerin olması, parmak aralarında ve diğer bazı bölgelerde ufak çukurlaşmaların olması uyuz hastalığının tipik belirtileridir ve bu belirtilerin varlığı bizi uyuz hastalığı konusunda şüphelendirmelidir. Vakit kaybetmeden bir cilt hastalıkları uzmanına gitmemiz gerektiği konusunda uyarı olarak algılanmalıdır bu belirtilerin varlığı. Peki uyuz hastalığının tanısı nasıldır? Hastalığın tanısı açıkçası kişinin kendisi tarafından yapılır. Tanıda hastalığın belirtilerinin gözlenmesi yeterlidir. Sonrasında doktora başvurulduğunda doktor da hastalığı fizik muayene ve gözlem ile tanıyı destekler ve tanıyı koyar. Bazı durumlarda uyuz hastalığının tanısını koyabilmek için hastanın vücudundan örnek alınarak laboratuvarda incelenmesi gerekebilir. Uyuza sebep olan mikroskobik canlı bulunamıyorsa etkilediği alandan cilt dokusu alınarak yumurtaların var olup olmadığına dair inceleme de yapılabilir. Fakat uyuz hastalığının sebep olduğu göz ile tespit edilebilir sorunlar kolayca ayırt edilip hasta tarafından hissedilebildiğinden dolayı bu tarz ileri tetkiklere gerek duyulmayabilir. Uyuz hastalığına neden olan saymış olduğum belirtilerin birinin veya birkaçının bulunması bize tanıyı kolayca koydurabilmektedir. Uyuz hastalığının tedavisi nasıl yapılmaktadır? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Uyuz hastalığı teşhis edildikten sonra tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastanın durumuna ve hastalığın ilerleyişine göre bir tedavi düzenlenir. Hastalık tedavi edilmediğinde ciltte bulunan parazitler aylar boyu hastanın cildinde yaşayıp yumurta bırakarak çoğalırlar. Böyle durumlarda hastalığın kontrol altına alınması çok zor olur ve hastanın etrafındaki herkese potansiyel bulaştırıcı olarak bulaştırma riski bulunmaktadır. Tedavide doktor tarafından hastaya çeşitli kremler ve solüsyonlar verilir. Belirli bir sürede ve belirli bir dozda hastanın bu krem veya solüsyonu vücuduna uygulaması istenir. Bazı durumlarda tedavi için hastaya ağız yoluyla alınan tablet tarzı ilaçlar da verilebilmektedir. Tedavi genelde akşam uygulanır ve hasta sabah kalktığında tekrar duş alır. Tedavinin uygulanışına bakacak olursak, doktor tarafından verilen krem kullanılmadan önce hasta mutlaka duş alır ve vücudunu kurular. Bu kremlerin mutlaka temiz cilde uygulanması gerekir. Hasta verilen kremi boyundan başlayarak tüm vücuda sürer. Hastanın ellerini yıkadıktan sonra tekrar krem sürmesi gerekir çünkü eller ve parmak araları hastalığın en çok görüldüğü vücut kısımlarından biridir. Krem cilde uygulandıktan sonra en az 8-10 saatlik bir süre boyunca vücutta kalması gerekir. Solüsyon da tıpkı krem gibi duş aldıktan sonra kuru ve temiz cilde uygulanır ve yine aynı şekilde en az 8-10 saat kadar ciltte kalması gerekir. Ancak solüsyonun herkese uygulanması sıkıncalı olabilir. Solüsyon tedavisi hamile ve emziren kadınlara, küçük çocuklara ve bebeklere önerilmez. Bu tedaviler yaklaşık 10 gün civarında sürer. Bu sürenin sonunda parazitler öldüğü takdirde tedavi de sonlanır. Tedaviye olumlu cevap vermeyen hastalarda, yine kabuklu uyuz hastalarında ve uyuzun tüm vücudu sarmış olduğu hastalarda ağız yoluyla ilaç tedavisi de gerekebilir. Uyuza yakalanan kişinin yanı sıra hastanın ailesinin ve hasta ile yakın temasa geçenlerin de tedavi edilmesi gerekebilir. Hastanın yatak örtülerinin, nevresim takımlarının, kullandığı havluların ve kıyafetlerin ilaçlı tedaviye başlamadan en az 3 gün öncesinden sıcak suda yıkanması ve kurutma makinesinde kurutulması bir zorunluluktur. Ayrıca parazitin temas ettiği eşyalar da temizlenir. Yıkanamayanlar plastik poşet içerisinde birkaç gün bekletilerek buradaki parazitlerin de ölmesi sağlanabilir. Gelelim bugünün şifa niyetine tavsiyesine. Uyuz hastalığından korunmak için neler yapmalıyız? Uyuz hastalığından korunmak için bir takım önlemler alınabilir. Uyuz hastalığına yakalanmış olan kişilerin kıyafetlerini ya da eşyalarını kesinlikle kullanmamamız gerekir. Eğer hasta bizsek, uyuz hastalığına yakalanmışsak, hastalık sonrasına giyilen kıyafetlerin ve özellikle iç çamaşırların kaynar suda yıkanması ve yıkama sonrasında ütülenmesi önemlidir. Böylece uyuz parazitini çamaşırlarımızdan da uzaklaştırmış olmaktayız. Uyuz olan kişilerle yakın temas kurmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle fiziksel temas konusunda olabildiğince uzak durulmalıdır. En önemlisi ise kalabalık ortamlardır ve bu ortamlardan olabildiğince uzak durmak gerekir. Çünkü parazit genellikle bu tür ortamlarda barınır ve insandan insana daha kısa sürede ve kolay bir şekilde bulaşabilir. Belirtmekte fayda var. El sıkışma gibi kısa süreli temas ile hastalığın bulaşması pek mümkün değildir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olmasının nedeniyle seçtiğim bir soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz uyuz hastalığı olanlar nasıl beslenmelidir demiş. Uyuz hastalarının beslenmelerine dair özel bir diyet yoktur. Ancak hastalık bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha şiddetli geçer. Hastalarda ciltteki iltihaplanmalar, yaralar, uykusuzluk, yorgunluk gibi durumlar görülebilir. Bu sebepten dolayı hastaların bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı ve düzenli bir beslenme yapmasının tedaviye de faydası olacağını belirtmekte fayda var. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki Radyo Hastanesi programında sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
16: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.